En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.

0: Yok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %

0: Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
9: bir adım önde. Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1. Umran
2: Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral pop. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Güç bende artık!
9: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
12: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
10: Konuşma zamanı geçti artık.
9: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
13: Pop, pop, kral pop.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması genişliyor, tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenlemenin meclis kapanmadan gündeme geleceğini bildirdi. CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Yapılan ortak açıklamada CHP'mizin tüzel kişiliğini bir gün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık denildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı. Milletin talebiyle partiyi kurduk dedi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos, kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı yıldızın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Sana iyi
1: gelecek. Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: noktasında hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Televizyon deyince vatan.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Asus 27 inç TUF Gate

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme: Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. NTV Haber Portalı, Ahbap Derneği'nin mal varlığını kayyum yönetecek. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Kurnazlık kurtarmadı, Hürriyet'te manşet bugün. Holding patronu Hüseyin Başaran, Ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Önemli bir hatırlatma yine Hürriyet'ten, logonun hemen üstünde dikkat çekiyor. Tercih dönemi yarın başlıyor. Üniversite adaylarının tercih süreci yarın başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılacak. Türkiye büyük bir müttefikimiz, TRT Haber'in manşeti. Ayrıntısı şöyle haberin: Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkıyor ifadelerine yanıt verdi. Türkiye büyük bir müttefikimiz, Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez.

0: etmez. Sinsilikte üstüne yok, Milliyet'te manşet. Görüşme öncesi provokasyon. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-Amerika ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını bozmak için provokasyona başladı. Netanyahu'nun bugün Trump'la Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmesinin öncesinde ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerine müdahale çabasında olduğu iddia edildi. Devam edelim sabahla manşet. Sabahta iki can gitti, can kurtaran geldi. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan iki kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti. Dördüncü dalga konut vurgununa başka bir başlık. Haluk Levent'in 1300 konutun yapımı için anlaştığı firmalara dernek kasasından daha çivi bile çakılmadan peşin ödeme yaptığı ortaya çıktı. Şimdi de Sözcü'nün manşeti, kayyum figüran bile bulamayacak. 280 eski milletvekili CHP'den istifa etti, 200 belediye başkanı da istifa hazırlığında. Eski vekiller CHP'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını belirtti, yeni partiye destek açıkladı. Yerel yönetimlerdeki geçişler de meclisteki denge gözetilerek kademeli biçimde başlatılacak. Ve bir indirim haberi, NTV Haber portalından Motorin'e indirim geldi. Gece yarısından itibaren Motorin'in litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 28 Temmuz 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz ve Arzu Kaya karşınızda. Hem de en sevdiğiniz şarkılarla. Evet, bu sabah dolu dolu geçecek. Aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkına 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Bu kadar değil. Aranızdan yine bir kişi etkinlik otobüsümüzden 5.000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Hatırlatayım, bu sabah da Trabzon'dayız. Yani yarışmalarla, sürprizlerle dolu bir yayın sizleri bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın Türkiye. Başlıyoruz. Bir rap-

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında...

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pop, pop, kral pop.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Radyo'da yarışma zamanı. Aranızdan bir kişi İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Vialand'e 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacak. Masalsı şatosuyla misafirlerini karşılayan parkta sizleri bekleyen bazı ünitelerden bahsetmek istiyorum. Birincisi dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı, nefes kesen. 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. İkincisi Adalet Kulesi, yavaşça gökyüzüne yükselip saniyeler içinde 50 metre yükseklikten çığlık çığlığa düşmenin heyecanını yaşıyorsunuz. Üçüncüsü iki farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi, Viking. Sizi sırılsıklam bir eğlence için bekliyor. Bu saydıklarım sadece birkaçıydı. Diğerleri için mutlaka Vialand'e gitmeniz gerekiyor. Evet, sıra geldi yarışmaya. WhatsApp mesaj attığımız 0533 781 74 74'de adınız, soyadını ve iletişim bilgisini yazıp gönderen 5. kişi siz olursanız 4 kişilik giriş davetiyesi kazanacaksınız. Hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi yarışma başlasın.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: şey mi? Ha.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, WhatsApp mesaj attığından günaydın mesajlarıyla bizlere eşlik eden dinleyicilerimiz var. Sözü onlara bırakmak istiyorum.
2: Günaydın! Kocaman günaydın Türkiye.
3: Günaydın. Avusturya'dan Kürşat. Innsbruck'tan herkese selamlar. Kral Pop.
4: Günaydın Kral Pop ailesi. Günaydın Arzu Kaya. Gününüz çok güzel değilsin. Günaydın.
1: Teşekkürler bu güzel günaydın mesajlarınız için. Siz de sesli olarak mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0533 781 74 74 adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz şehri söyleyerek enerjisi yüksek günaydın mesajları bekliyorum hepinizden. Evet, şimdi yine çok sevdiğiniz bir isimle devam ediyoruz. Mela Bedel, iki tas çorba. Göz

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim...

0: konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı devam edecek.
3: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
7: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
6: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
7: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat mor beyaz 8.499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Lite ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1.299 liraya vatanlı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
5: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Yarışmanın sonucunu merak ediyorsunuz değil mi? Haklısınız. Peki daha fazla sizi bekletmeyeyim. İstanbul'un en büyük ve en eğlenceli tema parkı Viyalen'de aranızdan bir kişi 4 kişilik giriş davetiyesi kazandı. Bana ulaşan 5. kişi Ercan Dönmez. Tebrik ediyorum Ercan seni. Gün boyunca çok güzel, çok keyifli vakit geçireceğinden emin olabilirsin. Kazanamayan dinleyicilerimiz, üzülmeyin, kazanmaya devam edeceksiniz. Gün boyunca, hafta boyunca, ay boyunca her an bir sürprizle karşınıza çıkabiliriz. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, bu güzel ve keyifli sabaha Linet'le devam ediyoruz. Meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo'da etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor ve yarışma zamanı. Otobüsümüz bugün Trabzon'da. Bir lokasyon vereceğim, şifre paylaşacağım. Şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Hazır mısın Trabzon? Pekala. Şu anda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Trabzon Ağız ve Diş Hastanesi yanında sizleri bekliyor. Ağız ve Diş Hastanesi yanında sizleri bekliyoruz. Ve şifremiz Sera Gölü. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına ilk giden dinleyicimiz olmanız gerekiyor. Hediye çekini kazanmak için. Bana da selam göndermeyi unutmayın lütfen. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum.

0: olacak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
0: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya...

0: hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Güzel bir salı sabahındayız ve bu sabahı güzelleştiren mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri.
1: Merhaba Kral Pop dinleyicileri. Hepinize kocaman günaydın. İstanbul'dan Burak ben.
0: Mesajın için teşekkürler Burak. Her sabah günaydın mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ya da söylemek istediğiniz bir şey, günün sözü olabilir. Aklınıza ne geliyorsa Arzu Kaya programında sesinizi duymak ve tüm Türkiye'ye duyurmak için 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımıza sesli mesajlarınızı bekliyorum. Evet, şimdi son zamanlarda adından çok fazla bahsettiğimiz başarılı isimlerden biriyle sabahımıza devam ediyoruz. Mabel Matiz, Umurum Dışı.

0: süper.
1: Bunaltıcı sıcaklar devam ediyor ve maalesef sıcaklardan korunmak için vantilatör ya da çoğunlukla klima kullanıyoruz. Burada bir tehlike var. Hemen başımıza gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Kuzenim Antalya'da yaşıyor ve Antalya inanılmaz sıcak. Dolayısıyla herkes orada klima kullanıyor. Kuzenim de onlardan biri. Fakat yanlış kullanmış, yüz felci geçirdi. Geçici olmasına rağmen bizi oldukça korkuttu. Klimanın karşısında sadece 20 dakika vakit geçirmiş. Bakın 20 dakika aslında klima karşısında geçirilen çok ama çok uzun bir süre. Bunu yapmamanız gerekiyor. Ve sonrasında yüz felci. Bunu neden anlatıyorum? Bir örnek olsun, tedbirlerinizi alın ve klima karşısında uzun süre kalmayın diye. Gerçekten bunu yaşayan çok sayıda insan var. Aman dikkatli olun lütfen. Klimanın karşısında uzun süre kalmayın. Bu arada kuzenime de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir an önce iyileşmen dileğiyle. Evet, Pop'un kralındasınız. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. APO desem biliyorum hiçbiriniz hayır demeyeceksiniz. O halde biraz daha radyolarınızın sesini açın ve bu şarkıya eşlik edin. Ömrüm.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren

yaparsınız. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: bitir. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız ve yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz Trabzon'da. Vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte giden ilk dinleyicimiz Salih Akkoç oldu. Tebrik ediyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: İsmim Salih Akkoç. Kral Pop'u dinliyordum Arzu Hanım'a. Kral Pop otobüsün Trabzon Diş Hastanesi'nin yanında olduğunu söyledi ve şifreyi alarak, buraya gelerek şifreyi söyleyerek ve hediyemi aldım. Buradan Arzu Hanım'a teşekkürlerimi edelim. Bütün Trabzon'a selamlarımı.
0: Sevgili Salih, hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Biz de sana çok çok

Teşekkür ediyoruz. Evet, gün boyunca etkinlik otobüsümüz her an karşınıza çıkabilir. Lütfen gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden sürprizlerimle ve güzel şarkılarımla karşınızda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutluluk yanınızda olsun. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz.

0: Kıdem ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

0: Altis.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM otoyolunun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Fatih.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 28 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Antalya'nın Kaş ilçesinde sabaha karşı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı narko kapan operasyonu düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. 91 şüpheliyi arama

0: çalışmaları sürüyor. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Gülistan Doku soruşturması genişliyor, tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamlıyor. Parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Öte yandan CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden 280'i partilerinden istifa etti. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ise Halk TV'ye konuştu. CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurmalarının sebebini açıkladı. Milletin talebiyle partiyi kurduk dedi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerde tsunami uyarısı verildi. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Sıcaklık biraz daha artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Antalya güneşli 41 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Beşiktaş Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızlıların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler herkese. Günün devamını birlikte güzelce geçireceğiz. Umudum bu yönde. Öncelikle bir soruyla başlayalım. Hafızanıza güvenir misiniz? Eğer güveniyorsanız bir de şunu soralım. Kokularla aranız nasıl? Kokulara hassasiyetiniz var mı? Çünkü ikisinin birlikte çalıştığına dair önemli bir bulgu var desem. Uzun zamandır bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir proje, kokular, beynimizin hafıza merkezine en hızlı ulaşan duyulardan biri sonucunu doğurdu. Ve o yüzden bazen fırından gelen ekmek kokusu bizi çocukluğumuza kadar götürür dediğimizde bunun nedenini artık anlar olduk. Ya da bir parfüm kokusu. Muhakkak yaşamışsınızdır. Bir parfüm duyarsınız, yanınızdan biri geçer ve dersiniz ki yıllardır görmediğiniz o kişiyi hatırlatır. Onu hissetmeye başlarsınız ansızın. Fotoğrafı unuturuz, tarihi unuturuz ama bir koku yıllar öncesini birkaç saniyede geri getirebiliyor. İşte en başta o yüzden sordum, hafızanıza güvenir misiniz ve kokularla aranız nasıl diye. Bugün burnunuza gelen tanıdık koku sizi de bir yerlere götürdüyse önemsemeden geçmeyin. Belli ki hayatınızda izi var o kokunun ve sizi götürdüğü yere, düşünceye. Bir uğrayın bakalım ne çıkacak altından.

0: Gökçe her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yanınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Şu an iş yerinde, ofisinde ya da kalabalık bir ortamda çalışanlar aynı zamanda bizi dinliyorsa ya da bulunduğunuz kalabalık ortamda siz de bir söz sahibiyseniz, neden herkes haklı olduğunu düşünüyor acaba sorusuna bir cevabınız vardır diye düşünüyorum. Evet, herkes genellikle haklı olduğunu düşünür, kendi fikrini savunur. Bunun bir karşılığı var aslında davranış biliminde, buna onaylama yanlılığı deniyor. İnsan kendi fikrini destekleyen bilgileri daha kolay kabul eder. Hoşuna gitmeyen bilgiyi ise hemen reddeder. Sosyal medyada çok yaşarız bunu. Algoritmalarda bizim bu zaafımızdan yola çıkarak, teknik bir söylem olacak ama, yankı odası dediğimiz kavramı ortaya çıkarır. Yani sadece hoşumuza gittiğini düşündüğümüz ya da bizim onayladığımız düşüncelerin ya da içeriklerin karşımıza çıkmasına neden olur. Sanki dünya ondan ibaretmiş zannederiz. Halbuki biz küçücük bir azınlığızdır. Hepimizin yaptığı bir şey bu. Belki de bu yüzden tartışmalar uzar, uzar, uzar. Herkes konuşur ama çok az kişi gerçekten dinler. Bugün dilerseniz deneyin bunu. Haklı çıkmaya değil, anlamaya çalışın. En büyük kazanç fikrimizi değiştirebilmek. Buradaki amaç fikirlerin de bir gün değişebileceğini fark etmek. Ha tabii bir de şu onaylama yanlılığından kendimizi kurtarmak.

Hazır ritmimiz yerindeyken bu soruya cevap gelir. Hayatınızdaki en değerli cümle hangisi? En değerli cümle. Herkesin farklı bir cümlesi vardır. Bu soruyu ben değil aslında bir araştırma sordu ve bu sorunun cevabında tuhaf, ilginç şeyler çıktı karşımıza. Hayatınız boyunca duyduğunuz en unutulmaz cümle neydi diye sorulduğunda çıkan sonuçlarda kimsenin uzun konuşmaları hatırlamadığı, sadece hatırlanan şeylerin kısa cümleler olduğu, kısa kelimeler olduğu, işte bunlardan başlıcası seninle gurur duyuyorum, ben buradayım, iyi ki varsın gibi cümleler sırasıyla. Tabii şu sorulmamış, seninle gurur duyuyorum, unutamadığım bir cümle ama bu cümleyi kimin söylediği sorulmamış. Belki annesi babası, belki bir sevdiği. Peki buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Hayat bazen uzun konuşmalarla değil, doğru zamanda söylenen birkaç kelimeyle değişir diyebilir miyiz? Çünkü hepimiz konuşuyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz, bir şeylere uzun uzun kelimeler seçiyoruz ama hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Belki de doğru zamanı tutturamıyoruz.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: servis.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Dün dinleyicilerimize yaşadığınız şehri sizce en iyi tanıyan kimdir? O şehirde doğan büyüyen mi yoksa o şehrin emektarları mı diye bir soru yöneltmiştim. Güzel cevaplar geldi ve şunu da gözlemledim. Genellikle eski mahallelerini özlüyor cevap verenler. Genelde böyle cevaplar vardı. İşte çok değişti şehirler deniliyor. Doğru, şehirler değişiyor, binalar yükseliyor, yollar genişliyor. Yani doğduğumuz yerleri bazen tanıyamıyoruz. Ben Denizli doğumluyum. 17-18 yaşına kadar da Denizli'deydim. Ve bugün gittiğimde gerçekten tanıyamıyorum işte o merkezini, Çınar Meydanı'nı, Lise Caddesi'ni. Benim doğduğum yerdir mesela, Lise Caddesi'nde doğdum ben. Denizli'ye selam olsun. Bizi oradan takip edenler iyi bilirler malum bu mahalleyi. İnsan özlüyor bazen ama özlediği şey beton değil tabii. O kapı önünde edilen sohbetleri özlüyor. Mahalle bakkalının ismiyle seslenmesini özlüyor. Akşamüstü sokaktan gelen çocuk seslerini. Ya bunlar özleniyor. Galiba bir yeri unutulmaz yapan şey orada yaşadığımız anılar, insanlar. Değil mi? Hafıza adresleri değil de hisleri saklıyor. Şehirler değişiyor. Değiştikten sonra gittiğimizde aynı hissi, aynı etkiyi bizde bırakmıyor. Belki de nedeni bu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel geçsin günün devamı. O yüzden karşınızdayız şarkılarımızla, sohbetimize eşlik eden dinleyicilerimizle birlikte. Güzel hikayeler paylaşmaya çalışıyorum, güzel anılar aktarmaya çalışıyorum dinleyicilerimize. Bunun için de kötü haber almamak önemli değil mi? Yani güzel bir gün geçirmek için kötü haber almamak da bana kalırsa önemli. Sabah gözümüzü açıyoruz, telefon elimizde, yeni haberler, yeni gelişmeler, yeni telaşlar. Fark edemiyoruz ama sevdiklerimiz sağlıklıysa, telefonumuz acil bir haber için çalmadıysa, evimize huzurla dönebiliyorsak başlı başına güzel bir haber bu zaten. İnsan bazen sahip olduklarının değerini, onları kaybetmediği günlerde anlamayı unutuyor. Ancak kaybettiğimiz zaman görebiliyoruz. Aa, ne kadar huzurluymuşum meğerse, ne kadar güzelmiş o gün. Sıkıntı duyduğum gün, halbuki hep birlikteymişiz dediğimiz anlar. Geçmişe dönüp onları geri getiremiyoruz. Hiç değilse bundan sonra yaşadıklarımızda bunun farkındalığına varıp sağlığımıza, sevdiklerimize, yaşanmışlara şükredebiliriz değil mi?

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya
1: Avea. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Sını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

aşk olsun. Şu an bizleri dinleyen, takip eden dinleyicilerimize sevgi selamlarımı iletiyorum ama bunu bir söylem olarak düşünmeyin ne olur. Kalpten söylüyorum, çok içten söylüyorum bunu. Çünkü radyo dinleme artık bambaşka bir kavram haline geldi. Radyo dinleyicisi de bu kavrama eşlik eden özel insan. Neden dersiniz? Ya sayısız şey var ilgilenebileceği, medya aracı var. Sayısız, artık sayamıyoruz yani, o kadar. Ama ona rağmen radyo dinlemeyi tercih ediyorsa o özel bir insandır. O yüzden saygıyı, teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum dinleyicimizin. Benim hayatımdaki radyonun yeri şu yüzden önemli. Sizi dinleyen insanların gününü güzelleştirme imkanınız var. Güzelleştirmek ve olumlu yönde değiştirme imkanınız var. Tam tersi de var. Yani hangisini seçerseniz olumsuz ve kötü bir şekilde değiştirme imkanı da var ama ben olumlu olanı seçiyorum. Sadece radyo mu? Ya bir kasiyer olduğunu düşünün. Otobüs şoförü, güvenlik görevlisi, öğretmen. Yani ne işle uğraşıyorsanız fark etmiyor. Her gün hepimiz birçok insanın ruh haline dokunuyoruz. Hepimiz öyleyiz. Bir gülümsemeyle, bir teşekkürle, bir anlayışla başkasının bütün günü değişebiliyor aslında. Sadece bunu bir görmek lazım. Ne kadar güçlü olduğumuzu da unutuyoruz. Bu alanda çok güçlüyüz. Ve enerjimiz, gücümüz, bir teşekkürün mucizesini unutabiliyoruz çoğu zaman ama bizi biz yapan, insan yapan bu gücü unutmamak lazım.

Yaz ayları malum, görüyorum ben de sosyal medyada teknelerden fotoğraflar, lüks kiralık araçlardan fotoğraflar, tatil beldelerinde özel partilerden fotoğraflar. Bunlar içerisinde magazinel figürler de var. Karşı komşun da var mesela ya da iş arkadaşın da var. Tabii insanlar özellikle tatildeyken kendini iyi hissetmek istiyor. Daha her zamankinden farklı hissetmek istiyor. Belki zengin hissetmek istiyor. Peki ne zaman zengin hissediyoruz kendimizi? Ancak böyle tatil beldelerinde ya da gittiğimiz birkaç günlük tatilde aldığımız deneyimle mi? Bakın, bir davranış yaşam araştırmasında

bireyin kendini sadece maddi kaynağı arttığında değil, paylaştığında daha iyi hissettiğine dair, yani daha zengin hissettiğine dair veriler var. Bir bilgiyi paylaşmak da bunun içinde, bir deneyimi anlatmak, birine yol göstermek, bunlar zenginlik hissiyatını arttırıyormuş. Yani zenginlik dediğimizde lüks teknelerde, kulüplerde, marjinal yaşamlarda değil, yani cüzdanda değil diyelim, insanın başkasına katabildiği değerde de saklı olduğuna dair

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

Asil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

Programa başlarken geçtiğimiz saat, öğleden sonra saatleri şarkılarımızın da ritmiyle, temposuyla hayatın ritmini de dengelemeye çalışıyoruz demiştim. Hızlı mı peki hayatın ritmi sizin için? Nasıl bugün? Evet, ritim önemli gerçekten. Sürekli daha hızlı olmaya çalışıyoruz ya. Tempomuz artıyor, daha hızlı çalışmak zorundayız sanki. Daha hızlı yetişmek, daha hızlı yaşamak zorundaymışız gibi. Ama müzikte güzelliği oluşturan şey hız değil, ritim. Evet, hayat böyle değil mi zaten? Kendi ritmini bulan insan başkalarıyla yarışmayı bırakıyor. Kendini bilmek dediğimiz şey aslında. Eğer kendinizi bugün birileriyle kıyaslama noktasına geldiyseniz ya da böyle bir sürecin içine çekildiyseniz, aman dikkat, herkesin ritmi farklı, temposu farklı. Herkesin saati aynı zamanı gösteriyor olabilir. Ama herkes hayatını aynı hızda yaşamıyor. Bunu bilmek lazım. Bazen en doğru tempo size iyi gelen tempodur. Aynen şarkılarda olduğu gibi değil mi? Kimine güzel gelir, kimine fazla hızlı. Kimini gülümsetir, kimini hüzünlendirir. Güzel bir gün dilerim. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: haberlerini sunar.
1: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan eki Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo otobüsü bugün Trabzon'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim İrfan Karal. Kral Pop'un Trabzon'da olduğunu duydum. Kral Pop'u devamlı dinliyorum. Hediyeyi söylediklerim durduğum anda Devlet Tiyatrosu'nun önündeydi Kral Pop'un otobüsü. Ve otobüse geldim ve hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
2: Merhabalar, adım Hilal Kayan. 36 yaşındayım. Uzun zamandır Kral Pop dinliyorum. Fatih Devlet Hastanesi'ne yakın konumdaydım. Hediyemi almak için otobüse geldim. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469 Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

Biz kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 28 Temmuz Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İletişim Şurası'nda konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor diye konuştu. Bu arada Ahbap soruşturmasında derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sanguysa ifadeye çağrıldı. Yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Yeni partinin meclis başkan vekili Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu. Genel Başkan Özgür Özel artık yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. Hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı evler yıkıldı, yaralananlar oldu. Bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde ise tsunami uyarısı verildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artarken birçok noktada rüzgar da şiddetli olacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 28, İzmir rüzgarlı 36, Bursa rüzgarlı 32, Antalya rüzgarlı 41 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kral.

Saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı ve önümüzdeki 2 saatinize harika şarkılarla eşlik edeceğim. Ayrıca şu an Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bir kez daha aktarma zamanı. Birazdan sürpriz markalara

ait 5 veya 10.000 TL değerinde hediye çeki kazandıracağız bir dinleyicimize daha. Ve şu anda lokasyonumuz Trabzon Araklı, Fatih Camii önünde, Bayburt yönünde. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Trabzon'daki dinleyicilerimize aktarmış olayım. Ayrıca şifremiz Vakfı Kebir Ekmeği. İlk ulaşan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüze şifremizi söyleyerek bizden 5 veya 10.000 TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekini kazanacak. Trabzon Araklı'dayız. Fatih Camii önünde, Bayburt yönünde bekliyoruz.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Fatih. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Temmuz ayının son günlerinde az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildirdik. Birazdan kazanan dinleyicimizi de açıklayacağız. Trabzon'da son günümüz, yarın Erzurum'da olacağız. Detayları da tabii ki Kral Pop Radyo'dan paylaşmaya devam edeceğiz. Yaz boyu etkinlik otobüsümüz Türkiye'nin dört bir yanında dinleyicilerimizle buluşmaya ve sürpriz markalara ait hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edecek. İyi çalışmalar trafikteki dinleyicilerimize de, iyi yolculuklar. Haftanın ikinci günü öğleden sonrası ve Kral Pop Radyo'da bize iyi gelen şarkıları 24 saat dinlediğiniz gibi önümüzdeki dakikalarda paylaşmaya devam edeceğim konu başlıklarımızla birlikte. Özellikle sinema severler için hem gündemde konular var, aynı zamanda geride bıraktığımız hafta sonu en çok hangi filmleri izledik bir göz atacağız. Şimdi popun kralında bugünlerin yepyeni ve çok sevilen şarkılarından Sibel Can APO ortaklığıyla Kıyamam

0: bende.
1: Her hafta yayınlanan yepyeni şarkıları, single'ları, sürprizleri Kral Pop'la, Keşfet'le paylaşıyoruz. Ayrıca kralmüzik.com.tr'den de her an yepyeni müzik haberlerimize ulaşabilirsiniz. Sözü ve müziği Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesini ve prodüktörlüğünü de Ozan Çolakoğlu'nun üstlendiği Yepyeni Gülşen şarkısı da dinleyiciyle buluştu. Bu ve benzeri müzik haberlerimiz için adresimiz kralmüzik.com.tr. Tabii hem listelerimiz, güncellenen birçok veri derlenen, hazırlanan listelerimiz, bize özel içeriklerimiz de tamamen müzik içeriğiyle kralmüzik.com.tr'den detaylara ulaşabilirsiniz. Yılın 209. günü öğleden sonrası, özel günler takvimine göre de 28 Temmuz çikolatalı süt günüymüş. Bazı ülkelerin takip ettiği ve onların kültürlerine daha yakın bulduğu özel günler oluyor. Bugün de bu anlamda bir nevi kutlanan bir gün. Kral Pop Radyo'da 28 Temmuz şarkıları Mebrure Değilim'le devam ediyor.

0: yiyip bitirmesin. İnegel ol, EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen ING Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Sana iyi
1: gelecek. Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar senin.

0: Bugün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Trabzon'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz ve dinleyicilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Az önce şifremizi söyledik. Meşhur Vakfı Kebir Ekmeği. Şifremizi ilk gelerek bize aktaran dinleyicimizin mesajıyla devam edelim.
1: Herkese selamlar. İsmim Ceren Kahya. Trafikte Kral Pop Radyo dinlerken anonsuna denk geldim. Ve hediyemi almak üzere otobüsü gördükten sonra otobüsün yanına geldim. Buradan tüm İzmirlilere ve Kral Pop dinleyicilerine selam gönderiyorum.
0: Tebrik ediyoruz ve Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün yarın Erzurum'da olacağını bir kez daha aktarmak istiyorum. Erzurum'daki dinleyicilerimizle yarın itibariyle buluşacağız. Kulağınız bizde olsun ve Kral Pop etkinlik otobüsümüzde sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kavuş.

YKS'de süreç işlemeye devam ediyor. Yarın itibariyle tercihler başlayacak ve 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik. Yeni eklenen bölümlerle ilgili yeni sürecin de bu yıl itibariyle başladığı tercihlere eklenecek yeni bölümleri de yakından takip etmek oldukça önemli olacaktır. Adaylarımız için bir kez daha başarılar dileyelim. YKS sonrası tercih yapacak tüm adaylarımıza. Blok 3 ve Kayıp Persona albümü oldukça başarılı şarkılara imza atmaya devam ediyor. Bu albüm içinde de şarkılar birbiriyle yarışıyor bir nevi. Bugünlerin çok severek dinlediğimiz yorumlarından biri Sebebi Yer, Kral Pop Radyo'da.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Sana iyi
6: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Vizon TL3 ile ilgili önümüzdeki yıl hayata geçirmesi planlanan projelerden biri olduğu açıklaması yaptı. Yerli film süreciyle ilgili en değerli yapımlardan biri hiç şüphesiz. Ayrıca bugünlerin ve hatta yılın en beklenen yapımı The Odyssey's 87 milyon dolarla gişedeki hızını korumaya devam etti. Geride bıraktığımız hafta sonu itibariyle de en çok izlenen filmlerde zirvede, ülkemizde de birinci sırada Odyssey. İkinci sırada Minyonlar ve Canavarlar, 3'te Nasrettin Hoca, Zaman Yolcusu 4 ilk haftasında ilk 3 içinde yer aldı. 4. sırada Oyuncak Hikayesi 5 ve 5. sırada da Saplantı filmi var. Hafta sonu en çok izlediğimiz ilk 5 filme de göz attık. Bu hafta ile ilgili sinema düşünenlere yol göstermesi açısından. Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede, 0533 781 74 74. Birazdan gönderdiğiniz mesajlara yer vereceğiz.

Samsun'dan Zehra'nın mesajı: Kral Pop otobüsünüzü gördüm, sürekli sizi dinliyorum. İş yerimizde kuzenim Seda ve Necla ile dinliyoruz. Bize bir şarkı tabii ki. Mert İstanbul'dan: herkese selamlar abi, kız arkadaşım Nila ile arabada dinliyoruz. Bize bir şarkı gönderir misin? Betül İzmir Karşıyaka'dan: bir doğum günü de bizde, ofisimizin en çalışkan hamarat başarılısı Kadir, iyi ki doğdun. Buse, Betül, Ekrem ve Efe gönderdi. Kadir'in doğum gününü biz de kutlayalım. İdil İzmit'ten: dükkanda dinliyoruz Salih abi, Mert, Ayşe ve Buse ile, bize de bir şarkı gönderir misiniz? Tabii ki. Ayrıca iyi çalışmalar trafikte dinleyicilerimize de, iyi yolculuklar. Kral Pop Radyo'da Elif, Buse Doğan ve Yangın Yeri ile devam edelim.

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
5: sınırsızca. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
12: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında...

sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Ütü deyince vatan.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.

Bu hafta sonu Temmuz ayını da uğurlayacağız. Cumartesi Ağustos ayını karşılamış olacağız. Temmuz ayının da son günlerindeyiz. 28 Temmuz ve Salı öğleden sonrası akşamına ilerleyen ve birçoğumuz için artık yavaş yavaş mesainin son dakikaları süreçte. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimize ve yola çıkacaklara. Bugün için son kez de iyi çalışmalar herkese. Yarın hafta ortası şarkılarıyla saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak. Hoşça kalın. Gözler.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan eki Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah Beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Sıcaklık ülke genelinde artmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de Poyraz zaman zaman serinlik veriyor. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli ve kuru esiyor ama sıcak çarpması riski sürüyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Bursa'nın doğusu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
4: kral pop. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Tem Otoyolu'nun 0 ile 13. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 41. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumu

gidi Bayce. Yıllar süren başarılı bir veri analistliği uzmanlığının ardından radyoda kendine dandik bir kariyer yapmış olmak. Neyin kefareti bilmiyorum. Ama demek ki müstahakmış ki. Yani o kadar çok deyim geliyor ki aklıma. Kendi düşen ağlamaz. Eşeği çürük direğe bağlamak olsun. Karma, ektiğini biçmek, bedel. Bedel ama neyin bedeli belli değil. Çok iyi bir insanım ben. Yine de en azından Kral Pop Radyo'da olmak bir harika. Yani meslek dilediğin hayatı sana vermiyor. Ama hiç olmazsa kendin gibilerle aynı gemide seyahat ediyor olmak güzel. Bizde parasızlıktan şikayet etmeyen bir sunucu bile yok. Yok. Hadi tamam okey. Sanayinin vaat ettiği bir şey yok. Tamam anladık eyvallah ama birimizin bile mi zengin bir amcasından miras kalmadı? Anlamıyorum ki. Hani kader dinamiktir derler. Radyo sunucularınınki statik demek ya. Ağlar öyle bir örülmüş ki detayına kadar her şey hesapta. Hiçbiri yetmiyormuş gibi. Evde bir hamilelik tehlikesi atlattık. Yo, yanlış anlamayın. Bebekler dünyanın en güzel şeyi. Ama sonra büyüyorlar filan. Ben de yetişkinlerden çok haz etmem biliyorsunuz. Hamilelik tehlikesi belli yaşlarda var. Ben 55 yaşındayım mesela, tehlike. 25 yaşında olsa daha önünde koca bir hayat var. Üstesinden gelirsin. Hatta çok güzel bir şey. Tadını da çıkartırsın ebeveyn olmanın. Orada büyük bir tehlike yok. Benim başıma gelse bu yaşta herkes tepki gösterir. Bu yaştan sonra insan kaçakçısı olunur mu Bayce? Yok efendim, namuslu bir hayatın ardından şimdi birdenbire hayırdır esnaftan haraç kesmeye başladın Bayce? Falan. Anladın? Böyle riskler. Ha mesele şu. Oğlumu özel okullarda okuttum, eksiksiz büyüttüm. İkinciye çifte standart olmaz. Şimdi bakıyorsun özel okul yıllık 2,5 milyon lira. Sonra bakıyorsun Bayce diyorsun senin yıllık maaşın o kadar değil. Ha? Aa, korku. Karım geldi geciktim dedim. Dedim neye, menopoza mı konkene mi? Gerçek bir öküzsün Bayce dedi. Saçmalamayı kes, test almamız lazım dedi. Gittim eczaneye, utanıyorum da ya. 55 yaşında adamım, eczacı bana bakıyor. Ben eczacı be. Adam kesin şey diye düşündü. Amcaya bak be, hala zorluyor hayatı. Gittim en pahalı, en teknolojik testi aldım. Akıllı telefon gibi olmuş. Böyle çizgi falan çıkmıyor. Ekranda direkt gözün aydın ihtiyar. Uykusuz geceler başlıyor gibi bir mesaj çıkıyor. Düşünsene. Pozitif çıksa direkt şu mesaj çıkıyor. Bodrum merkezde psikolog sabır selamet. Telefon numarası 0252. Ne oldu, komik mi geldi psikoloğun adı? Sabır selamet. Nevroz başaran. Dur. Doktor Şuur 6. Rakamla değil, yazıyla. Neyse 5 dakika bitti. Banyoya girdim, teste baktık. Tek çizgi negatif. Ah, o anki rahatlamayı sanki piyangodan büyük ikramiye çıkmış ama ikramiye para falan değil. Çok daha büyük. Çok daha büyük ve önemli bir şey. Karımla birbirimize sarıldık. Ağlayacağız neredeyse. Dedim ki aşkım hemen yarın gidip kendime bir hobi buluyorum. Bundan sonra sadece yapboz yapacağız evde. Pul koleksiyonu yap. Sen şimdi çık hemen origami malzemesi al gel. Endişesiz yeni bir hayata başlıyoruz. Kral Pop Radyo burası. Salı akşamı Bay J'sine denk geldiniz. Ayrılmayın lütfen.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: iyi yaşa. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
1: çok iyi ya Avea. Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize

0: Tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Temmuz tarihleri arasında piliç filetodan bütün pilice, kıymadan tavuğa, Ayşe Kadın fasulyeye ve çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pop, pop, kral
8: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: İyi akşamlar millet. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Umarım iyisinizdir. Özellikle de o hayalini kurduğunuz plaj vücuduna ulaşmışsınızdır yaz gelmeden evvel. Ben baktım göğsüm sarkıyor. Dik dursun diye spor yaptım. Yaptım ama sonra hep yapman gerekiyor. Çünkü eskiyor yoksa ve spor yapmaya başlamadan öncekinden de aşağıda buluyorsun bu sefer. Çok kötü bir müessese bu göğüs müessesesi. Sürekli aidat, sürekli abonelik.
1: Bayşe.
0: Ha canım.
1: Bayşe, yaşlılık lekeleri başladı mı?
0: Yok, ayağımda katarak çıktı. 55 yaşındayım oğlum, leke ne? Ya bak, bakmayın siz bana. Ben yaşımı söylediğim zaman yaşlıyım anlamında söylemiyorum ki. Son derecede gencim. Ben yaşımı söylüyorum. Bazı şeyleri yapmak için isteğim, enerjim ve motivasyonum yok. Onu söylüyorum. E şimdi yakından baktığınız zaman bütün bunlar Z kuşağının da özellikleri. O açıdan daha da gencim. Yani arada Y kuşağını atlayıp çok daha genç bir yere zıplamışım. Farkında mısınız? Neyse, 7 Aralık doğum günüm. Eminim 56'sı bitenlerin müthiş kutlamalarla kutlandığı bir yer vardır dünyanın bir yerinde. Bunu göz önünde bulundurup iyi bir hediye düşünmeye başlayın şimdiden, olur mu? Peki. Yaşlanmak zorun değil de gerçekten dediğim gibi bu vücudun yıllar içinde sarkması ne ayak abi? Nedir yani, bu nasıl bir anlaşma? Ya biz doğarken biyolojik bir sözleşme imzaladık zannediyordum ben. Hani yaşlanacaksın, saçın beyazlaşacak, olgunlaşacaksın. Tamam. Ama kimse bana 50'sinden sonra yer çekimiyle akraba olacaksın Bayce. Her yerin aşağı doğru göç edecek demedi. Yazıyormuş madde 4. 50 yaşından sonra kulaklar ve burun büyümeye, geri kalan her şey sarkmaya başlayacak. Neden ya? Yanaklar aşağı doğru gidiyor. Gıdı zaten bağımsızlığını ilan etti. Göğüs kafesi göbeğe doğru kamp kuruyor. Geçen kolumu kaldırdım. Arkadaşıma el sallıyorum. Ben el sallamayı bıraktım. Kolumun altındaki et 4 saniye daha salladı. Kendi bağımsız momentumu var. Devgi yeter artık, dur, adam gitti. Çok mu çevirdin Çen amcayı? Hala el sallıyor çünkü. Bir de bu sarkma öyle asil bir şekilde de olmuyor. Yavaş yavaş. Sinsi bir şekilde sarkıyorsun. Bir gün aynaya bak. Hani eskiyen koltuk minderinin süngeri çöker ama sen bir gün fark edersin ya onu. Gençken tişört giyerdin, jilet gibi dururdu. Şimdi tişört giyiyorum, kumaş üstümde durmuyor. Durmuyor, sağa sola bir yerle pantolonu bele takardım. Şimdi göbeğin altındaki o bölgeyi kapatması için koltuk altıma kadar çekiyorum. 1950'lerin Yeşilçam kötü adamı gibi. Eşime diyorum ki hanım, yer çekimi beni aşağı doğru çekiyor. Yakında boyum 1.50 kalacak. O da sağ olsun çok tesellici bir insan. Aşkım üzülme, en azından artık düştüğünde canın daha az yanacak. Daha yakınsın ya yere. Her yerin yastık gibi oldu üstelik. Anlamadığım şey şu. Evrimsel olarak bunun mantığı ne? Yani niye sarkıyoruz? Kuşlar yaşlanınca kanatları mı sarkıyor? Kaplanın çizgileri aşağı mı kayıyor? Sadece insanoğluna yapılmış bir komplo bu. Hani yaşlandıkça tecrübe kazanıyorduk, bilgeleşiyorduk. Erimiş dondurma gibi. Yine de halimize şükür müyle. En azından hep beraber sarkıyoruz he? Değil mi? Bakıyorum yani yalnız değilim. Aramızda yavaş yavaş aşağı doğru akanları net olarak görebiliyorum. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

İyi akşamlar dostlar. Öncelikle size çok samimi bir itirafta bulunarak devam edeyim. Ben 35 senedir radyoda sizi kandırıyorum. Evet, bildiğin yalan söylüyorum. Her akşam yayına geldiğimde mikrofona eğilip harika bir gün, enerji doluyuz derken aslında içimden şey diyorum. Umarım bugün stüdyonun tavanı çöker de eve giderim. Dua ediyor. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Kimse de çıkıp ya Bayce sen yalan söylüyorsun diye şikayet etmedi. Toplum olarak yalan dinlemeyi seviyoruz demek ki. Bilmiyorum ki organik bir bağımız var yalanla. Ama asıl hayalim neydi biliyor musunuz? Şöyle entelektüel, sosyopsikolojik derinliği olan, insanlığı aydınlatacak ciddi bir program yapmak. Onun için de oturup kütüphaneler dolusu kitap okumam gerekiyordu. O sırada düşünün, ya millet zaten sıkıcı şeyleri dinlemekten nefret ediyor. Ben de kitap okumaktan. İnsanlar akşama kadar hayatta kalma mücadelesi veriyor, evine dönüyor. Ben mikrofona çıkıp efendim varoluşu felsefenin birey üzerindeki bunalım desem, radyoyu camdan aşağı fırlatır. Komedinin her zaman gideri var ha. Zaten hayatta en önemli konuların hep şakayla geçiştirilmesi başlı başına trajik, trajikomik. Hem zaten öyle entelektüel program yapacak, yaptıracak radyo patronu da bulmak. Yani geçen bizim yayın yönetmenine bakıyorum. Patrona bakıyorum, zenginlik diyemeyiz artık. Bir noktadan sonra zenginlik diyemeyiz. Zengin, iki tane dairesi olan adam zengin mesela bana göre, anladın mı? Müdür de zengin, yayın yönetmeni de zengin. Bir ben fakirim bu radyoda. Müdür geçen gün bana diyor ki benim şu bekar kızla evlenen nikah günü elden 50 milyon lira çeyiz vereceğim dedi. Bakıyorum şimdi kız 49 yaşında bu arada. Gezmediği yer kalmamış. 100 milyon versen dönüp bakmayacağım bir tip yani, altı biliyor muyum? Ama o kadar bıkmış ki resmen üzerine para ve kızı başır başına. Radyo dünyasındaki sosyopsikolojik derinlik bu kadar arkadaşlar. Bu arada az önceki şakalarda kullanılan karakterler tamamen uydurmadır arkadaşlar. Genel müdürümün kim olduğunu bilmiyorum. Kızı var mı yok mu onu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok olan bir tane. Evet. Tabii benim vizyonum da çok yüksek değil. Eskiden karımla balayı planı yapıyoruz. O zamanlar euro daha tek haneli rakamlarda geziyor. Aa ne kadar pahalı diye kavga ediyor. Dedi ki gitmeyelim yurt dışına. İtalya'da pizza yiyeceğimizde evde kalırız. Paramız cepte kalır. Çok kötü bir fikir abi bu. Hayat böyle geçmez yani. Ekonomideki gitgeller seyahat kültürünü belirliyor. Yani tatil anlayışı her zaman bir şeylerin fiyatıyla endeksli. Mesela mercimeğe zam gelse İtalya yerine İspanya'ya gidiyorsun mesela. Niye daha ucuz bir otel buldun diye. İtalya'ya gitmek istiyordum ben. Ama etin kilosu artsın, vergi oranları değişsin. Kendimizi bir anda 12 yıllığına ne bileyim Burdur'da bir sitede yaşarken buluyoruz. Anladın mı? Her şey ekonomiye endeksli. Tatil için, iş, yaşamak için, çocuk büyütmek. Hayat üçgeni. Üçüncüyü bilmiyorum vallahi. Zaten bu hayata baştan yanlış başladım. 89 yılında üniversite sınav sonuçları açıklandı. Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümünü

arkadaşlarla oturuyoruz. Daha 6,5 saat oturduk o masa. 6,5 saatlik geyiğin bilançosunu çıkardım sabah. Masada tam 6 tane güzel, 3 tane orta, 19 tane çirkin kızla ilgili. Bomboş, tamamen aptalca yalanlar söyledik birbirimize. Sırf eğleyelim diye birbirimize. Bir tane bile vatana, millete, insanlığa faydalı, kıymetli cümle kurulmadı masada ya. Şimdi siz benden bu masadan kalkıp stüdyoya gelmemi, size dünyadaki makroekonomik gelişmelerin, modern insanın davranış biçimlerini ne yönde etkilediği üzerine derinlemesine analiz yapmamı mı bekliyorsunuz? O masadan kalktım ben. O yalan, yanlış, şalap masadan. İşte bu yüzden ben bu hayatta kendi seçtiğim kaderin mahkumuyum. Kurduğum sosyal çevre bu, vizyon bu. Ama ne mutlu ki 35 senedir beni burada yalnız bırakmadınız. Bu zırvalıkları dinlemeye devam ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sağ olun.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Pilot garaj oto ekspertiz. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot garaj oto ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Muhandi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 9-31 Temmuz'da.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

şimdi bu medya... Merhaba Bay J, ben bu arada. Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Kral FM'in ardından Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuyuz, ikinci radyosuyuz. Siz tabii bu mesleğin getirdiği bir illüzyon var. Siz radyoyu açtığınızda karşınızda hep enerjik, jilet gibi böyle her gün aynı performansı veren bir Bay J duyuyorsunuz. Programı beğenmezseniz saniyesinde kanal değiştireceğinizi çok iyi biliyorum. Çünkü bu yüzden kendime iyi bakmak, her zaman formda olmak zorundayım. Geçen işten çıktım, eve geldim. Koltuğa kendimi attım, televizyonun karşısındayım. Birden aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ya ben bir gün öleceğim dedim ya. Evet, şaka değil. Herkesi bekleyen son yani. Tabii yapay bir panikle hemen ertesi sabah kendimi sokağa attım. 50 dakikadır yürüyorum. Tempolu yürüyüş. Güya kalbimi, nabzımı koruyorum. Yani bir günde halledeceğim, anladın mı? Ölüm meselesini ben. Kendimi hemen çözüyorum. Tam bunları düşünürken caddenin köşesindeki dönercinin önünden geçtim. O yağlı pofuduk ekmeğin arasına dizilmiş dönerin kokusu bir geldi. O kuzu yağının koku. Abi dünyanın en sağlıksız, damar tıkayan yiyeceklerinde ama o an 1,5 porsiyon dönerin çekiciliğini nasıl reddedin? Bir fani var mı bunu reddedebilecek bir... Bütün o sağlıklı yaşam teorileri, o 50 dakikalık yürüyüş çöp oldu, çöp. Kasları hareket ettireceğiz, vücut iyi görünecek diye. Büyük bir savaş veriyoruz. Niçin abi? Ama yok, bahçeye kaliteli yaşayacak ya, illa o banyodaki baskülle her sabah bir kavga edecek. Daha çok baskülle değil, karımla kavga ediyor. Evet. Bir küçücük et boğumu görmek istemiyor bende fazladan. Yaşam kalitesi anlayışımız bir komedi. Yani hayatım boyunca dünyanın en güzel insanlarını tanıma, şahane hayatlar görme şansım oldu. Ama bakıyorum adam zengin. Her gün bahçesindeki çiçekleri suluyor. Su altındaki güzellikleri görmek için dünyanın öbür ucuna dalışa gidiyor. Fakirler yararına geceler düzenliyor. Ama yakından bir bakıyorsun içi kan ağlıyor abi, mutsuz. Mutsuz. Çünkü biz insanlar sözüm meclisten dışarı ama lanetlenmiş bir halimiz var. Yani hepimiz sonumuzun ne olduğunu bilerek yaşıyoruz. Ve o kadar az bir kısmımız gerçekten yaşam kalitesiyle ilgileniyor ki. Kayda bile değmez. Biz iyi düşünebilen akıllı bir tür olamadık ben ve arkadaşlarım. Sözüm meclisten dışarı. Bak bir köpeğe frisbee atarsın. Üşenmez 50 kere gider geri getirir. Köpeğin önüne bir kapta su, diğer kapta kola koysan gider suyu içer. Biz ne yapıyoruz? Reklamda görüyoruz. Kola içerseniz çevreniz güzel kızlarla dolacak. Hey! Adeta bir girl band'in yanında içiyormuş gibi.

su yerine kolaya mesela. Yani kendi sağlığımızı yönetemeyecek kadar düşüncesiz olabiliyoruz zaman zaman. Sözüm meclisten dışarı. Lanet olsun. Şu laftan artık nefret etmeye başladım. Biz böyle miyiz? Değişme. Restorana gidiyorum. Güya diyetteyim. Salata söylüyorum. Garson tabağı getiriyor. Arkasından masaya o mayonez şişesini bırakıyor. Şimdi şişeye bakıyorum. İçindeki o kimyasal yağ havuzunun beni yavaş yavaş öldüreceğini çok iyi biliyorum. Ama garsona dönüp ne diyorum? Şefim, bunun mayonezi az olmuş. Sen bana oradan bir şişe daha gidin. Bolca sıkalım şuna, olur mu? Enerji içeceği. Hayatta içmem mesela. Hadi kutunun arkasını okuyorsun. İçindekiler periyodik cetvel. Tadı kötü, kokusu ayrı bir garip. İhtiyacım var mı? Hiç yok. Ama reklamlarda uçacaksın, kanatlanacaksın, partilerin vazgeçilmezi olacaksın. Sırf o sosyal ortamdan geri kalmamak. Artık ama niye inanıyoruz? Neden? Vallahi insan hariç tüm canlılar kendileri için neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyor. Biz ne kadar zararlı şey varsa aşığız. Niye böyle yapıyoruz ya? Sözüm meclisten dışarı. Söylemeye çalıştım. Aslında öyle derin felsefi bir şey yok da. Ama ben bir şovmenim. Şovun devam etmesi gerekiyor. Bugün bu anonsu da, bu dertleri de sizin için sakıncası yoksa böyle sahneme taşımayı uygun gördüm. Birazdan sıradaki şakalarımda yine en az bu kadar değerli bir konuda şikayet edeceğim. Çözüm aramadan sadece şikayet edeceğim. Kendimizi yine çok kötü hissettireceğim size. Ama çok güleceğiz. Çok güleceğiz. Bu yüzden Bay J'yi dinlemeye devam edin.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 28 Temmuz Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap soruşturmasına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi. Erdoğan'ın açıklamaları haber portallarının manşetinde. ntv.com.tr ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci iletişim şurasında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlardan hesap soruluyor diyen Erdoğan, hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız diye konuştu. Soruşturmada gelinen noktaya ise habertürk.com'da bakalım. Ahbap soruşturmasında derneğin mal varlıklarının yönetimi için görevlendirme yapıldı. Derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve mal varlıkları kayyuma devredildi. Soruşturmanın 4. dalga operasyonundaysa iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ise ifadeye çağrıldı. Geçelim sözcü.com.tr'ye. CHP'den istifa eden 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti meclisteki yapılanmasını tamamladı. Kapalı grup toplantısının ardından grup yönetimi belli oldu. Yeni partinin meclis başkan vekili Tekin Bingöl oldu. Yeni parti grup toplantılarını salı günleri yapacak. Genel Başkan Özgür Özel, hepimize, milletimize yeni partimiz hayırlı olsun dedi. TRTHaber.com'la devam edelim. AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. İktidar partisinin 25. kuruluş yıl dönümü için özel bir logo hazırlandı. Logoda 25 rakamının içerisine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayi araçlarını simgeleyen figürler işlendi. Logo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır mesajıyla paylaşıldı. Hürriyet.com.tr var sırada. Gülistan doku soruşturması genişletiliyor. Tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Daha önce tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında da 4 farklı suçlamadan tekrar tutuklama kararı verildi. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haber. Kral otobüsü Trabzon'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Bir hatırlatmayla bitirelim. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi yarın başlıyor. Tercih maratonunda son gün 10 Ağustos. Kayıtlarsa 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılar, İtalyan ekip Venezia'ya 3-0 yenildi. Teknik direktör Okan Buruk, önemli futbolcuları kadrolarına katacaklarını, bunun zaman aldığını söyledi. Beşiktaş, Muhammed Salah transferinde görüşmeleri dondurdu. Siyah beyazların futbol direktörü Önder Özen, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin finansal talepleri nedeniyle süreci rafa kaldırdıklarını açıkladı. Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. Coşkuyla karşılanan Ay Yıldızların sıradaki hedefi İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak. İstanbul'un A grubu ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva 21 Ağustos'ta başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Dostlar, buraya kadar her şey çok güzeldi. Güldük mü? Güldük. Eğlendik mi? Eğlendik. Ama şimdi yere oturalım, doğru konuşalım. Benim asıl amacım ne biliyor musunuz burada? Sizi buraya toplayıp aslında hiç farkında olmadığınız dertlerinizle yüzleştirmek. İstiyorum ki bu show bittiğinde evinizin salonundan içeri girdiğiniz, yani en az 10 kat daha depresif, beni dinlemeden önce 10 kat daha depresif, daha çökmüş bir hale gelin. Yüzleşmek lazım, hayatla yüzleşmeye. Biliyorum, komedi izlemek için geldiniz, gülmeyi bekliyorsunuz. Ama benim işim tam olarak bu değil. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum. Arkada o neşeli kahkaha efektleri falan tamam cıngır diyor ama bir kere de bana sorun ya. Geçenlerde emniyetten bir polis arkadaş aradı. Bahçe dedi, köprü çıkışında çevirme yapıyorduk. Bir adamı durdurduk. Adam direksiyon başında kahkahalarla gülüyor. Ağlıyor, garip sesler çıkartıyor. Alkol yok. Yasaklı madde aradık, yok. Arabada bir tek senin radyo programı açık. Adam Bahçe benim hayatımı anlatıyor. Kapayın. Ertesi gün mikrofona çıkıp insanları delirtmeden yayını bitirmem lazım diye düşünüyorum. Memur Bey, valla yayında ne anlattığımı tam hatırlamıyorum. Herhalde o sırada ne bileyim eski kız arkadaşımdan bahsediyordum. Adam muhtemelen empati kurdu. Kendi hayatı gözünün önünden geçti. Ondan olabilir. Radyoculuk adama bunu da yapıyor. İnsanları trafikte biraz şizoparanoide de çevirebiliyoruz. Evet. Allah korusun. Ama suç bende değil. Ben dinleyici seçemiyorum ki. Bazen öyle bir kitle denk geliyor ki tam benim kafam. Aydınlık beyinler, karanlık ruhlar. Tam benim. İşte benim başımın üstünde yeri olan grup bu. Dünyada olup biten bütün o pislikleri, o saçmalıkları görüp hala aydınlık bir ruh olarak kalmaya çalışmak bence zaten mükemmel değil mi? Bazen kendi kendime diyorum. Oğlum Bahçe, sen aptal mısın? Aptal olmadığımı biliyorum da mecburen soruyorum. Yani yine kibarlık. Ne diyeyim kendime? Oğlum Bahçe, sen çok zeki bir insansın ama yine de sormak istiyorum. Oğlum Bahçe, aptal mısın? Niye bu kadar kasıyorsun? Gerçekten bak, hayatta her şeyin bir garip. Eğri oturalım, doğru konuşalım dediysen benim sadece düşüncelerim değil. Ağzımdaki dişler bile yamuk yumuk. Ki protez. Yani neden? Anladın mı? İnsan evrimleşirken bir tane düzgün diş olmaz mı ya? Bütün çene yapım bile hayata olan bakış açım gibi. Hepsi başka bir tarafa protesto çekiyor. Çok teşekkür ederim. Komedi zor bir iş ve siz benim işimi kolaylaştırıyorsunuz. Sahne, benim burada radyoda ne anlattığımı anlayan, bu ince şakalara, bu kara mizaha gülebilen insanları her zaman çok ayrıcalıklı bulmuşum. Çünkü abiler, ablalar, kardeşlerim, dışarıda o kadar acayip, o kadar tuhaf bir dünya var ki. Şimdi biz şimdi burada birbirimizi anlayan modern çağdaş insanlar olarak çok tatlı anlaşıyoruz ama dışarı çıktığımız an realite kafamıza vuruyor. En basitinden bir örnek vereyim. Sevgilinizin 90 yaşındaki anneannesine ilk defa yemeğe gidiyorsunuz. Bak, bu ekstrem bir durum. Ama başınıza gelebilir mi? Gelebilir. Ne giyeceksin? Ne konuşacaksın? Çünkü ben ne bileyim 20 yıldır 80 yaş üstü insanlarla oturup kahve içmemişim abi. Sırf o kadına şirin görüneceğim diye gitmeden önce internetten 1940'ların şakalarını falan araştırıyorum. Eski İstanbul Türkçesi jargon kursuna mı katılayım? Kadının karşısında gibi, aman efendimiz pek bir latifsiniz. Fevkaladenin fevkinde bir ağırlama. Kahve fevkalade. Bu yüzden birbirimizi bulmuşken bu anın değerini bilelim. Kral Pop Radyo'da. Nerede?

0: içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altın

0: bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Bankalarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: Ben kendi çarpık zihnimden bahsediyorum. Niye? Çünkü kendimi en iyi tanıyorum. Ne kadar... çok anlayamıyorum ama tanıyorum. Yani biliyorum ne kadar fena bir adam. Siz beni dinleyip gülüyorsunuz. Keyfiniz yerinde ama benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Baksanıza geceleri uykusuzluktan gözlerim fal taşı gibi açılmış. Türkiye'nin en çok dinlenen akşam şovunu yapıyor. Şimdi ne bileyim yeni taptaze bir şey deniyorum. Birkaç senedir çok fazla dinleniyorum. Delilik tuttu. Delilik, zır delilik tuttu. Bu aralar düğün masrafları için para biriktiriyorum.
1: Bu Ayşe sen zaten evli değil misin? Üçüncü evli.
0: İşte yani trend bu ya hayatımda. Bu yüzden bu parayı bir araya... Gerçi evde otursam dışarıdaki turistlerden daha çok turist göreceğim kesin. Her milleten insan kapımın önünde. Ama benim asıl derdim tatil değil. Benim evlilikler uzun sürmüyor. Üzülme. Belki de hem benim hem de evlendiğim kadınlar için en hayırlısı budur. Bilemezsin. Ha? Yaşlandıkça kalbim yumuşuyor. Oysa tam tersi yaşlandıkça sertleşmesi gerekmez miydi? Ha? Belki de eski eşlerim ben evliyken yemeklerimi her gün çaktırmadan az miktarda arsenik karıştırıyordu. Bu yüzden böyle oldu. Kalbim yumuşak kaldı. Eriyor. Bakın bir kadının beni öldürmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Çekilmez biriyim, kabul ediyorum. Asıl şimdi bana peki Bahçe sen de manyak mısın? Bile bile o arsenikli yemekleri neden yedin diye soracaksınız. Ne yiyeyim abi, fast food mu yiyeyim? Arsenik en azından yavaş yavaş acı çektirmeden öldürüyor. İşte ise daha sağlıklı. Dünyada benden daha şanssız, daha paranoid insanlar da var. Geçen gazetede okudum. Olay tamamen gerçek. Bosna'da Radivoje Lajic diye bir adam var. Herhalde böyle okunuyordur, ne bileyim. Evine 6 kez göktaşı düşmüş. Arkadaşlar yıldırım şimşek falan demiyorum. Belgrad Üniversitesi'nden uzmanlar gelmiş taşlarıyla. Evet bunlar göktaşı demişler. Adam artık evine uzaylılar saldırıyor diye inanıyor. Ve işin komiği ne biliyor musun? Adam bunun bir tesadüf olmadığını, uzaylıların kendisini bizzat hedef aldığını düşünüyor. Yani Beyaz Saray, Donald Trump falan değil. Radivoje Lajic. Bosnalı. Diyor ki uzaylılar tarafından hedef alındığım açıkça ortada. Onları rahatsız edecek ne yaptım bilmiyorum ama bunun başka bir açıklaması yok.
2: Dünyada bir göktaşının bir eve isabet etme ihtimali milyonda birken benim evim 6 kez vuruldu diyor. Bu kesinlikle kasıtlı yapılıyor. Haklı. 6 kez nedir? Arkadaşlar göktaşı bak yıldırım desen şimşek desen tamam. Oh. Ne zaman sağanak yağmur yağsa adam yeniden vurulacağım korkusuyla uyuyamıyormuş. Bildiğin paranoid olmuş ya. Koskoca uzay medeniyeti bir araya gelmiş. Birkaç uzay gemisiyle. Bu adamı mı ya ne? Kozmosa bak. Ve 12 uzay gemisinden birine sırf bu işe ayırmışlar. Hasan sen bu herifle ilgilen. Benim teorim şu. Bence yukarıda uzaylılar sıkılıyor. Yoldan geçerken yerden buldukları daha önce düşmüş göktaşlarını mancınıkla bu adamın çatısına fırlatıp baya altlarına kaçıra kaçıra gülüyorlar. Kaçıran bir tür mü bilmiyorum gerçekten. Belki de buharlaştırıyorlardır.

Bilmiyorum. Koskoca komple evrenle birlikte adamı yere gömecek boyutta bir taş bulamamışlar. Küçücük şeyler atıyorlar. Adam hala yaşıyor. Bilmiyorum, belki de sadece o adamın o iğrenç bahçesine bedavadan peyzaj çalışması yapmaya çalışıyorlar. Uzaylıların kötü veya iyi olduğunu, olup olmadığını bilmiyoruz.

Bay J ben. Hayatımı radyoda akşam saatlerinde insanları güldürerek kazanıyorum. Ama biliyorsunuz size program sunmak her zaman bir zevk aynı zamanda. Alkışlarınız da bir harika. Yalnız alkış ve şefkat bir yere kadar. Para. Gerçek. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Acaba tam şu anda IBAN numaramı versem yasal olarak suç sayılır mı? Çünkü vakıf filan da değilim. Fatura da kesemem. Ama bana para verirseniz, bana olan sevginizi en dürüst şekilde göstermiş olursunuz. Çünkü seni seviyorum dediğiniz zaman ben gerçekten emin olamıyorum. Ama para dokunuyorsa anladın ya, böyle nakit. Partnerlerimize de yeri geliyor para veriyoruz. Ama bu onları sevmediğimizi göstermez değil mi? Ortak yaşama mahkum olduğumuz için birbirimizi bir nevi vergi sistemi gibi görüyoruz. Kral Pop Radyo'yu seviyor muyuz? Harika. O zaman Bay J'yi dinlemeye ve izlemeye devam edin. İkamet tezkeremin yenilenmesinde faydası oluyor. Onu söyleyeyim. Anlatacak çok şeyim var size. Biliyorsunuz bu sektörde kural bellidir. Güçlü olan ayakta kalır. Parayı da patron kazanır. Geçen... Adam o kadar zengin ki bana ne dedi biliyor musunuz? Bay J, radyolar kapandıktan sonra bile ben burayı kapatmayacağım. Evet, hobi olsun diye sana maaş ödemeye devam edeceğim dedi. İşte benim zenginlikte ulaşmak istediğim son nokta bu abiciğim. Hobi olarak birilerine maaş ödemek. Geçen gün evde otururken kafama bir şey takıldı. İlk itfaiyeciler. Taş devrinde nasıldı acaba? Muhtemelen o dönem diğer mağara adamlarından sürekli sopayla. Düşünse adam 2,5 saat uğraşmış. 2 tane tahtayı birbirine sürtüp 1001 emekli bir ateş yakıyor. Mağaradaki diğer aptal geri çekilin ben itfaiyeciyim diye koşup gelir ateşin üzerine. Şaka bir yana o dönemde de adam ateş yakmaya çalışırken karısı arkadan fır fır konuşup mağarayı mahvettin, akşama misafir vardı, her yer duman aldı, kömür aldı falan diyor. Erkeğin asla anlam veremediği bir yanı var kadınların. Mesela benim eşim evlenmeden önce tanıştığımızda inanılmaz salaş, inanılmaz rahat bir kadındı. Evlendik, eve yerleştiği günden beri evde bir temizlik, bir düzen çılgınlığı. Eskiden kim geliyor, kim gidiyor takmıyordu kafaya. Şimdi haftada 3 defa kadın geliyor temizliğe. Evdeki bir eşyanın yeri değişsin anında kriz. Hayatım evde ortak yaşıyoruz. Kendi düzenini kuramasın. Burası senin tek kişilik bekar evin, mekanın değil. Mekanın sahibi değilsin. Biliyorum evdeki 4 kedi zaten mekanın sahibi. Kendi düzenimmiş. Aşkım benim, sen bu eve yerleştiğin günden beri kendi düzenimin hayalini bile kurmadım, tamam mı? Ne anlatıyorsun sen? Ama dünyada öyle ilişkiler var ki bizimkiler yanında cennet kalır. Bak Hindistan'da yaşayan Radhakant Bajpai diye bir adam var. Bajpai de olabilir. Bajpai olabilir. Bilmiyorum çünkü Hintçe bilmiyorum. Dünyanın en uzun kulak kılları Guinness Rekorlar kitabı. Kulak kılı uzunluğu 13.2 santimmiş. Hızını alamamış. Rekorlar kitabına yeniden başvurmuş. 27 santim uzunluğunda kulak kılı. 27, şöyle elinizle bir 27 santim yapın. Kulak kılı bu. Cetvel getirin, gözünün önünüze koyun. Ne diyeceğim? Yani bu adam kaç yıl boyunca daha kulak kılı uzatıp dünyanın midesini bulandırmaya devam ediyor? Yani... O saç çıkaran şampuanı kulağına mı döktün adam ya? İşin en acayip tarafı ben böyle...

Guinness Rekorlar kitabını böyle iğrenç rekorlar gördüğüm zaman ne düşünüyorum biliyor musun? Bu adam evli mi? Evet evli. Adam evli. Düşün, herkes kadınları etkilemek için farklı metotlar dener. Kimi spor yapar, kimi şık giyinir, kimi güzel konuşur.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için...

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda Otokoç ikinci el.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 20 256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

Bankası. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Şimdi belki biraz görgüsüzlük olarak nitelendireceksiniz ama Bay J canlı yayında. Bir de bir önceki anonsumda izleyiciden para istedim. Yani nitelikli bir akşam radyosu için çok büyük görgüsüzlük. Ne bileyim bu Bay J canlı yayında diye biraz böbürlendim ya. Şey gibi düşün. Ya Bay J'nin Kral Pop Radyo'da çalışmasını alacağım. Annesi çocuğa okula götürüp getirsin diye. Alt komşunun otomobil satın alıp gidip şehirler arası otobüs satın alması gibi. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bakar mısın? Peki parayı geçtim. Sizden para istemiyorum. Arkadaşlar söyler misin? Aranızda şöyle sadık bir kölesi olan olsun isteyen var mı? Gerçekten. Köle su getir. Köle ayaklarımı ol. Köle şu sevgilimden ayrıl. Köle bugün benim için radyoda git akşam programını sun gel. Köle. İnanılmaz bir radyo karakteri olurmuş. Mikrofona çıkıp hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Huu! Diye varıp stüdyodan kaçıyor. Eve geliyor sahip. Bu akşam biraz yorgunum. Tırnaklarınızı yarın sabah kesebilir miyim? Ya ben insanları çok seviyorum. Bu yüzden bir iş yaptıramam yani. Su bile istemedim kimseden ben. Ben en iyisi robotları, insansı androidleri falan bekleyeyim. Güzel ahududu sarısı, mavi gözlü, kaprissiz androidlerin yapıldığını duyup da bana haber vermeyen Allah canına affetme. Ne acayip bir çağda yaşıyoruz ha? Şu yıl bir bitsin de kurtulalım diye yıl kalmadı. Evet ya. Ya Covid'de başladık. 2020 bitsin de ne halimiz varsa görelim. Önemli değil. 2026 bitsin de. 2027 kahrolsun bitsin de. Oho. Hatırlıyor musunuz? Aman şu kriz bitsin. Şu salgınlar geçsin. Maskeler çıksın. E bitti. Ne oldu? Memnun musun çok? Rahatladık. Yo. Koşturmaktan, maske takmaktan, hayat pahalılığıyla güreşmekten yorulmuştuk. Şimdi maskesiz yapıyoruz aynısını. Değişen hiçbir şey olmadı. Herkes neden diye sorup duruyor her şeye. Gidip internetten neden kelimesini aratabilirsiniz. Gerek yok. Ben size nedenini söyleyeyim. İnsanlık olarak çok iyi bir yolda olmadığımızı düşünüyorum. Sözüm meclisten dışarı. Sizin yolunuz yol olabilir. Benimki değil. Ya hayır, çünkü insanlığa bir bakın. Yani başımıza o kadar felaket geldi. Hani insanlar bir ders alır değil mi diye beklerken her gün sabah internet açıp daha da berbat, daha da saçma haberler görüyoruz. Yani insanlığın sonu gelmesin diye dua edeceğimiz yerde rica ediyorum, gelin lütfen uzaylılar, gelin ve yiyin. Bizi yiyin, bitsin bu iş diyorum. Tabi bu kurunun yanında yanacak yaşlardan biri de benim ama buna rağmen aşkım, canım buna feda. Hayatım boyunca ne bir insan incittim, ne bir fiske vurdum, ne çaldım, ne çırptım.
1: Yani Bay J, hiçbir kadının kalbini kasten kırmadın mı?
0: Ben kırmadım, onlar kırıldı. Ümit ettikleri adam çıkmadı içimden. Aşık oldular, beğendiler, birlikte oldular. Biraz birlikte yaşadıktan sonra bir baktım o meşhur bağlanma evresi başladı ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? 13 yaşımdan beri hiçbir değişim göstermeyen benden hemen hemen her alışkanlığı, davranış biçimimi değiştirmemi istediler. Ya ben de değiştirmedim. Değişebilsem kendim için değiştiririm. Memnun muyum? Mutlu muyum zannediyorsunuz bu heriften? Bir sürü şeyim var düzeltecek. Hayır beğeni.

beğeniyorsun, bayılıyorsun, aşık oluyorsun. Sonra da beğenmeyip adamı baştan yaratmaya çalışıyorsun. Müteahhit misin sen? Eski binayı yıkıp yerine rezidans mı dikecek? Ne yapacaksın? Daha küçük bir şey olacak. Görmüyor musunuz? 150 metrekare dairelere 78 metrekareye düşüyor. Olmayınca da şey diyor, sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun deyip kalp kararıyor. Buna bir suçum olamaz diyor. Ben bu halimle, defolarımla aldın sen beni. Ve suç dünyası, geçenlerde uluslararası haberlerde okudum, bayıldım hikayeye. Bir kadın çalıntı kıyafetlerle iş görüşmesine gidiyor. Sonra görüşme sırasında daha fazla kıyafet çalmış. Olay gerçek, 40 yaşında. Giyim mağazasında iş başvurusuna bulunuyor. Mağaza müdürüyle tanışıyor. Müthiş hazırlamış bir özgeçmiş, CV'sini veriyor. Görüşme sırasını beklerken güvenlik kameraları kadının mağazadan kıyafetleri çalarken kaydetmiş. Ortalıktan kaybolmuş. Polis kadını özgeçmişindeki adresten yola çıkıp. Ay, önceki günde hırsızlık yapmış. Kameraları incelemişler. Yani ertesi gün iş görüşmesini bir gün önce mağazadan çaldığı kıyafetlerle. Tam işe alınacak kadın aslında. Acaba inisiyatif sahibi bir kere, net. Aptallık etmiş. Orada işe girseydi bir ton mal çalabilecekti. Önü açıktı. Kapattı. İnanır mısınız? Radyo medyasından akladığım, evden getirdiğim fotokopi kağıtlarını koyacak yer kalmamıştı bir dönem evde. İşe girmeden çalsaydım hırsız damgası yiyecektim. Çünkü sarfiyatı müsrif bir çalışan olarak geçtim öyle listeye. Aslında bu işsizlikte günde iki görüşme fena değil. Biri mağazada, diğeri polis merkezinde. Ben bir keresinde bir mağaza çalışanını kaçırıp ertesi gün elemana ihtiyacınız var mı diye iş yerine gitmiştim. Diyen psikopatlar gibi. Pekala millet, harikulade bir akşamda, teşekkür ediyorum.

0: gün getir büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.